kişi artık neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın.

ıslak mendilini, yırtık resmini. Geri al sevgilim, bende kalmasın.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ışığına büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Radyo.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Sezen Aksu ile başladık. 2002 yılından Şarkı Söylemek Lazım albümünde 70'li yıllarda yorumlamış olduğu Deli Gönlüm'ü yeniden yorumladı. İşte bu ikinci versiyonla başladık programa. Ege'nin ilk albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Gel. Hoş geldiniz.

90'lı yılların değişmez isimlerinden bir tanesi. Yani 90'lar deyince aklımıza gelen ilk isim diyebiliriz. Yonca Evcimik Kendine Gel'i yeniden yorumlamıştı. İşte bu yeni versiyonu çalıyorum sizlere. Retro'ya 90'ların sıra dışı isimlerinden bir tanesi Nezih Günen'le devam edeceğiz. Çok da güzel bir klibi vardı bu şarkının.

Retro'da ağırlıklı olarak 90'lar Türkçe pop şarkılarına yer veriyoruz ama alternatif psychedelic çalışmalar da çok popülerdi. Onlardan bir tanesi de elbette Erkin Koray. Tıpkı 70'lerde olduğu gibi 90'larda da çok keyifli ve güzel şarkıları imza atmaya devam etti şarkıcı. Onlardan bir tanesi Seni Her Gördüğümde. Madem Erkin Koray dinledik, bir Üçüren şarkısıyla devam edelim ama bu sefer yorumcu Burcu Güneş. Şarkımızsa Yorgunum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
7: İnanamam.

90'lı yıllarda sadece hareketli şarkılarıyla şaşırtmadı bizi. Çok romantik şarkıları da imza attı Serdar Ortaç. O şarkılardan bir tanesi, hatta unutulmaz bir Serdar Ortaç şarkısı Mutsuzsun sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. Çelik'in de artık klasikleşmiş şarkılarından bir tanesini çalacağım. Hercai.

birçok 90'lı yıllarda şarkı söylemiş isimlerle yapılan röportajlara baktığımızda 90'ların duygularının daha saf, fütursuz olduğunu söyleyenler oluyordu. Hem dinleyiciler öyle düşünüyoruz aslında, hem de yorumcular. Fütursuz demişken Asya'nın Uçtum Seninle şarkısı da tam da bir aşk şarkısı değil midir? Gökhan Özen'le devam ediyoruz. Retro'dasınız, şarkımızsa tabiri caizse.

Ayrıca yüreğime ektim seni. Günün de son şarkılarından bir tanesiydi. Kapanış şarkımız da Deniz Tekin'e ait olacak. 70'li yıllardan çok keyifli bir Gökben cover'ını seslendirecek. Aşk dediğin laftır. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA

0: Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 28 Ağustos Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Hatay'dan yola çıkan yolcu otobüsü Mersin'de seyir halindeyken yandı. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yangında yaralanan olmadı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.sü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde yağış var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Medya'yı ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

günü de atlattıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi. Neden? Çünkü hafta sonuna o kadar yaklaştık ki böyle dinleneceğiz. Güzel belki aile kahvaltısı yapacağız. Belki arkadaşlarla buluşacağız. Bence bunları düşünürsek gün biraz daha çabuk biter. 28 Ağustos 2026 güzel bir cuma günü. Ve bu güzel cuma gününde sizlere en güzel şarkıları dinletmeye çok niyetliyim. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Hoş geldiniz.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün size ilişkileri anlatacağım. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için iki kişi arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı dersiniz? Bilim insanlarına göre çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça ayrılık ihtimali de artıyormuş meğer. Detaylarından bahsetmek istiyorum şarkıların hemen sonrasında. Baba.

0: Acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bakacağım yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Gül Günegül'le de bugün ilişkileri anlatacağımı söylemiştim size. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki düşünün. İki insan arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı diye sormuştum hatırlarsanız. Pek çok insan için aslında böyle romantik ilişkilerde insanların yaşları veya aralardaki yaş farkı anlamsız rakamlardan ibarettir, değil mi? Ama bu bazıları için oldukça hassas ve dikkat edilmesi gereken de bir konudur. İnsanlar çok çeşitli, tabii ki düşünceleri de öyle. Çok sayıdaki insan iki sevgili arasındaki yaş farkının belirli sınırlar arasında olması gerektiğine inanıyor. İşte bu nedenle ideal bir ilişki için çiftler arasındaki yaş farkının ne kadar olması gerektiği konusu da uzun yıllardır büyük bir tartışma konusu. Elbette hani ilişkilerde insanlar arasındaki yaş farkından çok daha önemli konular var. Sevgi var, dürüstlük var, sadakat var, saygı var. Bu saydıklarım bu hususlardan sadece bazıları. Ama tabii bilimin ilişkilerdeki ideal yaş farkı ile ilgili söyleyecekleri de var. Merak ediyorsanız biraz detay vermek istiyorum. Çiftler arasındaki ideal yaş farkı hakkındaki tartışmalar yıllardır devam ediyor demiştik. Çünkü bu konu hakkında herkesin kendisine göre bir fikri var. Yine de tabii pek çok toplumda çiftler arasındaki ideal yaş farkının belirli sınırlar aralığında olması da bekleniyor. Hatta bu konuda pek çok toplumda oldukça yaygın olarak kabul gören bir kural bile var. Yaşın yarısı artı 7 kuralı. Buna göre bir kadın veya erkek en fazla kendi yarı yaşından 7 yaş büyük birisiyle olmalı. Mesela 30 yaşındaki bir insan en az 22 yaşındaki birisiyle birlikte olmalı. Elbette hani bu kuralın herhangi bir bilimsel dayanağının olmadığını da belirtmem gerekiyor. Ama yine de yaşın yarısı artı 7 kuralı pek çok toplumun çiftler arasındaki yaş farkı hakkındaki düşüncelerini yansıtması bakımından da oldukça önemli. İşte tam bu noktada Amerika'da konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapılmış. İki güzel şarkı dinleteyim, hemen detaylarıyla anlatmak istiyorum.

Uzun ömürlü ve sağlıklı ilişkiler için eşler arasındaki yaş farkını konuşuyorduk. Amerika'da konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldığını söylemiştim hatırlarsanız. 3000 kişinin katıldığı bu araştırmaya göre çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar yükseliyor. Mesela aralarında 5 yaş fark olan çiftlerin ayrılma olasılığı aynı yaştaki çiftlere göre %18 daha fazla. Aralarında 20 yaş bulunan çiftlerin ise ayrılma olasılıkları %95'lerde. Tabii her ilişki kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip biliyorsunuz ama bilim ideal yaş farkı konusundaki görüşleriyle uzun süreli ve sağlıklı ilişkilerin artmasına katkı sağlayabilir diyebiliriz. Buna göre uzun süreli romantik bir ilişki için iki kişi arasındaki yaş farkı bir olmalı. Çünkü bu çiftlerin ayrılık ihtimalleri %3'lerde kalmış. Sorgulayın bakalım ilişkinizi. Sizin aranızdaki yaş farkı kaç? Eğer fazlaca sayılar varsa arada bilim insanları neredeyse her durum ve zamanda işe yarayacak ilginç bir flört yöntemi bulmuş. Bundan da bahsedeyim isterim. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. Bilim insanları neredeyse her durum ve zamanda işe yarayacak yeni bir flört yöntemi buldu demiştim hatırlarsanız. Şimdi romantik ilişkiler aslında birçok insanın hayatını şekillendiriyor ve duygusal anlamda her şeyin de merkezinde yer alıyor biliyorsunuz. İlişki iyi değilse bu işe de yansıyor, normal hayata da yansıyor, insanın duygu durumuna da yansıyor. Flört süreci de neredeyse tüm insanlara böyle mutluluk ve heyecan sağlıyor. Biz bunu da biliyoruz. Biriyle böyle flört etmeye başladığınızda karşı tarafı etkilemeye çalışırsınız değil mi? Eğer arada bir kıvılcım olursa beraberlik için her iki kişi de adım atar. Ama aslında bu süreçte yakınlık sağlamak sanıldığı kadar kolay değil diyor uzmanlar. Şimdiye kadar konuyla ilgili sayısız araştırmalar yapılmış elbette. En son Amerika ve Norveç'ten bilim insanları neredeyse her durum ve zamanda işe yarayacak flört şeklini bulmak için bir araştırma yapıyorlar. Sonuç olarak heteroseksüel ilişkiler arasında öne çıkan en ideal flört etme yöntemi de belirlenmiş. Detayları merak ediyorsanız hemen bu anketten bahsedeyim size. Bilim insanları en ideal flört yöntemini belirlemek için Norveç'te 415 ve Amerika'da 577 kişiyle bir anket yapıyor. Hakemli bir bilimsel dergide yayınlanıyor bu arada bu araştırmanın sonuçları ve buna göre flört sürecinde en etkili stratejinin mizah olduğu ortaya çıkıyor. Mizah olgusu her iki cinsiyet için de etkili bir yöntem olarak gösterilmiş. Özellikle erkekler ve uzun soluklu bir ilişki arayanlar için en faydalı stratejinin mizah olduğunun altı çiziliyor. Benden söylemesi. Eğer komik bir insansanız zaten 1-0 öndesiniz. Öte yandan mizahın böyle kısa süreli ilişki arayan insanlar için etkili bir yöntem olmadığı da tespit edilmiş. Onun da altını çizmek isterim. Araştırmanın bulguları her iki ülkede de benzer sonuçlar gösteriyor. İşte bu nedenle araştırma ekibi flörtün büyük ölçüde evrensel olduğunu iddia ediyorlar. Son olarak uzmanlar sadece komik olmak değil aynı zamanda karşınızdaki insana da komik olduğunuzu hissettirmeniz gerektiğini belirtiyorlar. Bu da bir tüy olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun.

0: Da bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Garanti BBVA.
12: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
13: Çıkabilsem döneceğim de bizim emekler çıkmıyor.
12: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
14: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
15: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
17: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
18: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
19: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
20: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
21: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
20: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
22: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
23: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
22: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
23: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
24: Kalite burada, ucuzluk burada.
25: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
26: Reklamlar sona erdi.
27: Radyo Ülke.
28: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
27: Radyo Ülke.

0: Gülgünle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşı

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Bugün ilişkileri konuşuyoruz. Biraz da bir insanı çekici bulmamızın nedenlerini açıklamak istiyorum size. Bilimsel gerçeklikler var bunlarla alakalı çünkü. Günümüzde kozmetik sektörünün, işte dizilerin, filmlerin, reklamların ya da modacıların ya da bunlar gibi şeylerin sürekli pompalamaya çalıştığı son derece yüzeysel bir güzellik, cazibe, çekicilik ve bunlar gibi şeylerin bombardımanı altındayız, değil mi? Farkında olmasak da, istemesek de bunların etkisi altında mutlaka kalıyoruz. Ama beynimiz kendi bildiğini yapmaya da devam ediyor bu arada. Her ne kadar siz ona farklı bilgiler girmeye çalışıyor olsanız da geçmişten bu yana yerleşmiş olan algılarını kırmaya bazen pek gücümüz galiba yetmeyebiliyor. İşte şimdi size insanları birbirine çeken, onların birbirinden hoşlanmasını sağlayan gerçek şeylerin neler olduğunu açıklamak istiyorum bilim ışığında. Belki de ben bunları anlattıktan sonra beyninize format atmayı deneyebilirsiniz. Biliyor muydunuz? Erkekler kemik yapısı annelerinin kemik yapısıyla benzerlik gösteren kadınları çok daha çekici buluyorlar. Araştırmacılar bunu şöyle açıklamışlar. Yetişkinliğimizde hoşlandığımız yüzler çocukken en sık gördüğümüz ve sevdiğimiz yüzün kopyası olabiliyor. Kadınlar sakallı erkeklerin biyolojik ve sosyal niteliklerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorlar ve eş seçiminde buna önem veriyorlar. Beyefendiler, bu da kulağınıza küpe olsun. Ayrıca sakallı erkeklerin çok daha erkeksi, fiziksel olarak da çok daha çekici bulunduğu da araştırmalarla kanıtlanmış. Online çöp çatan sitelerinden de bahsedeyim size. Onlar üzerinden yapılan bir araştırmaya göre kadınlar erkeklerin boyunu, erkeklerse kadınların kilosunu merak ediyor. Yine araştırmalara göre birinin çekici olup olmadığını değerlendirirken beynimiz ırk ya da kültür gibi bazı olguları dikkate almıyor. Ama tabii çekicilik çok da subjektif bir şey değil biliyorsunuz. Elimizde olmadan bir takım evrensel kriterleri de dikkate alıyoruz. Yine yapılan araştırmalarda kadınların yumurtlama dönemlerinde böyle kaslı, daha erkeksi görünen erkeklerden hoşlandığı gözlemlenmiş ama diğer zamanlarda tercihleri daha sosyal, daha anlayışlı, daha özellikle erkeklerden yana olmuş. Dünya geneline baktığımızda insanlar daha çekici görünmek için yılda 200 milyar dolar harcıyor. Bunun içinde kilo verme programları var, kozmetik ürünler var, saç ve cilt bakımı var, parfüm var, estetik ameliyatlar var, var da var. Peki kadınların gençlere nazaran olgun erkekleri daha çok çekici bulduğunu biliyor muydunuz? Araştırmacılar bunun sebebini olgun erkeklerin bir eş, bir baba olma konusunda daha deneyimli ve donanımlı ve hayatlarını yoluna koymuş olmaları olarak açıklamışlar. Devam edeceğiz iki güzel şarkının hemen sonrasında. Düşmüş

0: nasıl?
1: Gül Güne Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. Bir insanı çekici bulmamızın nedenlerini açıklayan bilimsel gerçekleri anlatıyordum size. Yapılan araştırmada olgun erkekler genç kadınları daha çekici buluyormuş. Bu çok da şaşırtıcı değil, değil mi? Sebebinden biraz bahsedeyim size. Yaşlandıkça kadının üreme kabiliyetinin düşüyor olmasıymış meğer. Her ne kadar hani dış güzellik önemli değil denir ya, 37 farklı ülkede 10 binden fazla erkek arasında gerçekleştirilen bir araştırma var. Buna göre kadının dış güzelliği neredeyse her erkeğin listesinde birinci sırada. Yine dış güzelliğin ne kadar önemli olduğunun farkına ilk varan kişi Aristo olmuş. Kendisi güzellik dünyanın en iyi referans mektubundan daha etkilidir diyerek düşüncelerini ifade etmiş. Haber yapımcılarının çekici insanların haberlerini yapmakta çok daha hevesli olduğunu biliyor muydunuz peki? Yani aslında güzelseniz ya da yakışıklıysanız haber değeriniz sıradan birine nazaran çok daha fazla. Çocuklara geldiğimizde fiziki çekicilik genellikle daha akıllı ve arkadaş canlısı olmanızla alakalı görünüyor. Başka özellikler çocukların pek dikkatini çekmiyor. Siyasete baktığımızda da ilginç sonuçlar karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalarda çekici politikacıların diğerlerine nazaran daha çok haber olduğu görülmüş. Fiziki olarak çekici insanlar kendileriyle aynı işi yapan diğer meslektaşlarından çok daha yüksek maaş alıyorlar, biliyor muydunuz? Buna güzellik sapması adı verilmiş. Böyle de bir ismi bile var. Buna karşın son derece çekici kadınların yaptıkları işin gerekliliklerini yerine getirme becerilerinin daha az olduğu da düşünülüyor. Yine yapılan başka bir araştırmada öğretmenler fiziki güzelliği ortalamadan daha yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olmasını bekliyorlarmış. Bu durum onların daha az ceza ve daha yüksek notlar almasına da yol açıyormuş.

Bugün ilişkileri konuşuyoruz Gülgün'e Gül'le de. Söz konusu güzellik olduğunda hemen kadınlar akla gelir değil mi? Ama aslında modern dünyanın güzellik standartları yalnızca kadınları değil erkekleri de etkiliyor. Şimdi de size Hindistan'dan Avustralya'ya kadar farklı ülkelerde nasıl erkekler çekici bulunuyor? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Konu güzellik standartları olduğunda kadınların üzerindeki baskıyı defalarca aslında dile getirdik programlarda. Benzer bir şekilde erkekler de toplumun güzellik standartlarından muzdaripler. İdeal bir erkeğin nasıl görünmesi gerektiği ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor biliyorsunuz. Tıpkı kadınlar gibi. Erkekler de daha çekici görünmek için ufak dokunuşlar yaptırmaya başladılar. Mesela Amerika ve Kanada ile başlamak isterim. People dergisine göre son 3 yılın en çekici erkekleri kaslı ve güçlü bir vücuda sahip ve kusursuz bir tene de ayrıca. Bununla birlikte son yıllarda özellikle de genç nesil arasında androjen görünümlü erkeklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Hindistan'a baktığımızda yapılan anketlere göre Hindistan'ın en çekici erkekleri belirlenmiş. Amir Khan var mesela listede. Hindistan'daki güzellik standartlarında biliyorsunuz her zaman açık bir ten rengine sahip olmak listenin en başındadır. Uzun boylu olmak, kaslı olmak ve dolgun saçlara sahip olmak diye de sıralayabilirim listenin geri kalanını. Zira televizyonda sık sık gördüğümüz Hintli aktörler de artık biliyorsunuz bu kriterlere uymaya başladılar. İngiltere'ye baktığımızda konu güzellik standartları olduğunda genelde erkeklerin atletik yapılı olması bekleniyor. Kahverengi göz, kısa saç ve kirli sakallar genelde listenin en başına yerleşiyor. İngiltere halkı sakallı erkekleri sakalsız erkeklere göre çok daha çekici buluyor. Filipin halkına baktığımızda da artık maço bir görünüm yerine daha güzel bir görünüm için bakım yaptıran erkeklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ek olarak erkeklerin böyle koyu saçlı olması, uzun boylu olması ve açık bir ten rengine sahip olması da elbette ilgi çekiyor. İki güzel şarkı dinleteceğim size. Birlikteyiz sonrasında. Buluşun.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gülgün Egül'le de birlikteyiz bugün de. Günümüz ilişkilerini konuşuyoruz. Dijital çağın etkisiyle birlikte daha önce görülmemiş karmaşıklıklar ve dinamiklerle şekilleniyorlar biliyorsunuz. İnsanlar iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla ilişkilerini farklı şekillerde yönetmeye başladılar ve bu süreçte tabii ki yeni terimler de ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda size işte gaslighting'den, love bombing'den falan bahsetmiştim. İşte bir de bunların bilinmeyenleri var. Bu terimlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Yeni hayatımıza girmiş terimler bunlar. Cushioning'i biliyor musunuz bilmiyorum. Yedekteki güvenlik ağı olarak çevrilmiş Türkçe'ye. Bir ilişkinin sona ermesi durumunda yedekte birden fazla potansiyel insan bulundurmak. Cushioning olarak tanımlanıyor. Aslında bu durum kişinin mevcut ilişkisinin sona erme ihtimaline karşı hazırlıklı olma çabası da diyebiliriz. Ya da yedekli gitme. Yani kişi mevcut ilişkisi sırasında başka potansiyel insanlarla iletişimde kalarak ilişki sona erdiğinde hemen kendine yeni bir ilişkiye başlayabilme imkanı yaratıyor. Duygusal bir güvenlik ağı oluşturuyor bu sistem ve yalnız kalma korkusunu azaltıyor diyor uzmanlar. Ama tabii bu durum mevcut ilişkiye olan bağlılığı sorgulatırken etik açıdan tartışmalara da neden olabilirmiş gibi geliyor bize. Bir de stashing var. Tam anlamıyla bir kişinin sevgilisini, arkadaşları veya ailesi ile tanıştırmaktan kaçınarak ilişkiyi gizli tutması olarak açıklanıyor. Bu durumda terim aslında bir sığınak anlamına geliyor. Kişinin karşısındaki insanı arkadaşlarıyla veya ailesiyle tanıştırmaktan kaçınarak ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınmasını engellediği bir sığınak olarak da düşünebilirsiniz. Stashing genellikle ilişkinin geleceği hakkında ciddi düşünceleri olmadığı veya partnerin sosyal çevrede onaylanmadığı durumlarda görülebiliyor. İki güzel şarkının sonrasında daha fazlasını da konuşacağız elbette.

Gül Güne Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. Submarining diye bir şey hiç duymuş muydunuz? Programın en başında demiştim ki günümüz ilişkileri dijital çağın etkisiyle birlikte daha önce görülmemiş karmaşıklıklarla şekillenmeye devam ediyor. İnsanlar iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla ilişkilerini farklı farklı şekilde yönetmeye başladılar. İşte submarining dediğimiz kavram da bunlardan bir tanesi. Bir kişinin ilişkiden tamamen kaybolup hiçbir açıklama yapmadan aylar veya yıllar sonra geri dönmesi olarak ifade ediliyor. Bu kişi geri döndüğünde sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandığından gerçekten insanı dehşete düşürebilecek düzeye ulaşıyor. Ama yok, ben her şeye alıştım, hiç de dehşete kapılmadım diyorsanız bir de size orbiting kavramından bahsedeyim. Son zamanlarda en çok kullanılan terimlerden bir tanesi. Bir kişinin sosyal medyada sürekli olarak başka bir kişinin paylaşımlarını takip etmesi ve beğenmesi ama doğrudan iletişim kurmaktan kaçınması anlamına geliyor. Bu davranışta kişi ilgi gösterdiği kişiyi radarında tutuyor. Onun hayatındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor ama bu durum karşı tarafta kafa karışıklığına ve belirsizliğe yol açıyor. Sürekli hikayelerime bakıyor ama neden acaba yazmıyor diye böyle kafa kurcalamaya bu soru devam ediyor. Son olarak size paper clipping'den de bahsedeyim. Ghosting yaptıktan sonra ara sıra geri dönüp küçük ilgi göstererek kişinin aklını karıştırmaya paper clipping deniyor. Paper clipping yapan kişinin tamamen kaybolmak yerine böyle zaman zaman ortaya çıkarak karşı tarafın duygusal durumunu kontrol altında tutma isteğini gösteriyor. Geçtiğimiz programların bir tanesinde şöyle söylemiştim. 8 milyardan fazla kişi var dünyada. Bu kadar insan varken kafanızı bu kadar karıştırıp hayatınızı allak bullak eden insanlarla gerçekten ne işiniz var? Boş verin sizi taktik yapan insanları. İlişki dediğimiz şey insanı mutlu etmeye yarar. Kimin yanında mutluysanız, kimin yanında rahatsanız ve size yalan söylemediğini düşünüyorsanız, sizi sevdiğini düşünüyorsanız lütfen onunla yolunuza devam edin. Bu kavramları da ben hiç anlatmamışım farz edin. Ama yine de aklınızın bir köşesinde bulundurun tabii. Kim taktik yapıyor, kim yapmıyor bilmek lazım, anlamak lazım değil mi? İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gürgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız iyice azaldı. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Bugün olabildiğince ilişkileri anlatmaya çalıştım size. Şimdi romantik ilişkiler söz konusu olduğunda bir de bunların sonu vardır ya. İnsanı duygusal açıdan kritik bir döneme sokan sonlar. İşte bu dönemde doğru adımlar atılmazsa duygusal iyileşme geç başlıyormuş ve yeni bitmiş ilişkinin etkisinden çıkmakta zorlaşıyormuş. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Son zamanlarda bahsi geçen doğru adımlardan bir tanesi de ayrılık sonrası 30 gün kuralı. Bunu birazcık anlatmak istiyorum size. Ayrılık sonrası romantik ilişkiler söz konusu olduğunda bir de bunların sonu vardır ya. İnsanı duygusal açıdan kritik bir döneme sokan sonlar. İşte bu dönemde doğru adımlar atılmazsa duygusal iyileşme geç başlıyormuş ve yeni bitmiş ilişkinin etkisinden çıkmakta zorlaşıyormuş. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Son zamanlarda

Sadece kendisine vakit ayırması, duygularını fark etmeye çalışması ve yeni bir hayat için harekete geçmesi büyük de bir önem taşıyor. İnsanlar bu kural aracılığıyla ilişkilerinin sonlanışını daha rahat bir şekilde kabul edebiliyorlarmış. Ayrıca bu kuralla duygusal açıdan toparlanma süreci de daha hızlanıyormuş. Bu kural herhangi bir bilimsel veriyle desteklenmiyor bu arada ama psikoloji dünyasında önerilen bir kavram. Bazı uzmanlar bir ilişki bittikten kısa bir süre sonra bu bitişi kabullenmeyi ve karşı taraftan uzaklaşmanın duygusal yaralanmayı en aza indirdiğini de belirtiyorlar. Bu kural belirli bir zaman dilimiyle karşımıza çıkıyor ama kişilerin ayrılık sonrası toparlanma süreci değişkenlik gösterir biliyorsunuz. Bazı insanlar 30 günden fazla sürede duygusal açıdan kendisini daha iyi hissederken bazı insanlar da 30 günden daha kısa bir sürede toparlanabiliyor. İşte bu nedenle bu kuralın içerdiği sürenin herkese tam anlamıyla iyi geleceğini söyleyemiyoruz. Eğer bir insan 30 gün kuralını uyguladıktan sonra tam anlamıyla duygusal rahatlığa kavuşamadığını düşünüyorsa tabii ki bu süreyi biraz daha arttırabilir. Bu kişiden kişiye değişiklik gösteren bir şey. Zaten biliyorsunuz 21 günden sonra alışkanlık kazanılıyor ya bazı şeylerde. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Genelde böyle ayrıldıktan sonra eski sevgiliyle iletişim kurmak pek çok insan için gereksiz dramalara ve karmaşıklıklara yol açabiliyor. İşte bu yüzden iletişim kesmek aslında bu tarz durumların önüne geçmek için de en ideal yollardan bir tanesi.

0: Güle güle güle güle.
1: Bugün 28 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Hatay'dan yola çıkan yolcu otobüsü Mersin'de seyir halindeyken yandı. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yangında yaralanan olmadı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.sü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde yağış var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra
0: sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır bağlantı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
9: Evde huzurla, yolda güven.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

Konuşmalara doyamadığım bir programın daha sonuna geldim maalesef. Yarın diyemiyorum ama hafta başında biliyorsunuz sizi burada bekliyorum. O zaman hafta başına kadar kendinize çok iyi bakın. Hafta sonu güzelce dinlenin. Güzel planlar yapın. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olun. Bol bol kahkaha atmayı da lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.

0: güne günle, gül güne günle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: Savaşı'nda bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
14: Radyo Ülke.

Bugün 28 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleri inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

0: Sonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.sü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde yağış var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve

0: şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-0871-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin kesin zafere ulaştığı, Cumhuriyetimize giden yolu açan tarihi dönüm noktalarından biridir. Bir millet ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün de Cumhuriyetimizin temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve toplumsal dayanışmaya sahip çıkarak, aklın ve bilimin rehberliğinde üreten, adil ve çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği muasır medeniyet hedefinin en güçlü gereğidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gülnar'da yol ağını hızla güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullandığı deforme olmuş yolu yenilerek kullanıma açtı. Büyükşehir ekipleri yapılan yoğun çalışmalarla 8 kilometrelik yolun genişliğini 3 metreden 10 metreye çıkarmayı başardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İncir fidanı dağıtımı projesi kapsamında Tarsuslu üreticilere dağıtılan Mersin siyah incir fidanları bugün verimli bahçelere dönüşürken elde edilen ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Haftası kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin öne çıkan buluşmalarından biri ise 29 Ağustos Cumartesi günü Silifke Göksu Park Meydanı'nda gerçekleştirilecek Onur Akın konseri olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Mut, Gözne ve Mersin merkezde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Zafer'in coşkusu tüm kentte yaşanacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen hacker grubuna yönelik hazırlanan iddianamede 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekar orman yandı.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra...

0: sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Medya'yı ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin kesin zafere ulaştığı, Cumhuriyetimize giden yolu açan tarihi dönüm noktalarından biridir. Bir millet ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün de Cumhuriyetimizin temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve toplumsal dayanışmaya sahip çıkarak, aklın ve bilimin rehberliğinde üreten, adil ve çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği muasır medeniyet hedefinin en güçlü gereğidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle alıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gülnar'da yol ağını hızla güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullandığı deforme olmuş yol yenilerek kullanıma açtı. Büyükşehir ekipleri yapılan yoğun çalışmalarla 8 kilometrenin yolun genişliğini 3 metreden 10 metreye çıkarmayı başardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İncir fidanı dağıtımı projesi kapsamında Tarsuslu üreticilere dağıtılan Mersin siyah incir fidanları bugün verimli bahçelere dönüşürken elde edilen ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Haftası kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin öne çıkan buluşmalarından biri ise 29 Ağustos Cumartesi günü Silifke Göksu Park Meydanı'nda gerçekleştirilecek Onur Akın konseri olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Mut, Gözne ve Mersin merkezde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Zafer'in coşkusu tüm kentte yaşanacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Bugün 28 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Hatay'dan yola çıkan yolcu otobüsü Mersin'de seyir halindeyken yandı. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yangında yaralanan olmadı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.sü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde yağış var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada.
0: Derece olacak. Güneyden 7 kilometre.
2: Desteğe çok yakın. Yeni Mersin Yurdu ikra döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Hesap numaralarından takım destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşma. En

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturmuşum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Sezen Aksu ile başladık. 2002 yılından Şarkı Söylemek Lazım albümünde 70'li yıllarda yorumlamış olduğu Deli Gönlüm'ü yeniden yorumladı. İşte bu ikinci versiyonla başladık programa. Ege'nin ilk albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Gel. Hoş geldiniz.

90'lı yılların değişmez isimlerinden bir tanesi. Yani 90'lar deyince aklımıza gelen ilk isim diyebiliriz. Yonca Evcimik Kendine Gel'i yeniden yorumlamıştı. İşte bu yeni versiyonu çalıyorum sizlere. Retro'ya 90'ların sıra dışı isimlerinden bir tanesi Nezih Günen'le devam edeceğiz. Çok da güzel bir klibi vardı bu şarkının. Karnaval.

Retro'da ağırlıklı olarak 90'lar Türkçe pop şarkılarına yer veriyoruz ama alternatif psikodelik çalışmalar da çok popülerdi. Onlardan bir tanesi de elbette Erkin Koray. Tıpkı 70'lerde olduğu gibi 90'larda da çok keyifli ve güzel şarkıları imza atmaya devam etti şarkıcı. Onlardan bir tanesi Seni Her Gördüğümde. Madem Erkin Koray dinledik, bir Üç Hürel şarkısıyla devam edelim ama bu sefer yorumcu Burcu Güneş. Şarkımızsa Yorgunum.

0: unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
1: İnanamam

90'lı yıllarda sadece hareketli şarkılarıyla şaşırtmadı bizi. Çok romantik şarkıları da imza attı Serdar Ortaç. O şarkılardan bir tanesi, hatta unutulmaz bir Serdar Ortaç şarkısı Mutsuzsun sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. Çelik'in de artık klasikleşmiş şarkılarından bir tanesini çalacağım. Hercai.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin kesin zafere ulaştığı, Cumhuriyetimize giden yolu açan tarihi dönüm noktalarından biridir. Bir millet ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün de Cumhuriyetimizin temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve toplumsal dayanışmaya sahip çıkarak, aklın ve bilimin rehberliğinde üreten, adil ve çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği muasır medeniyet hedefinin en güçlü gereğidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle alıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Günlerde yol ağını hızla güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullandığı deforme olmuş yol yenilerek kullanıma açtı. Büyükşehir ekipleri yapılan yoğun çalışmalarla 8 kilometrelik yolun genişliğini 3 metreden 10 metreye çıkarmayı başardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İncir fidanı dağıtımı projesi kapsamında Tarsuslu üreticilere dağıtılan Mersin siyah incir fidanları bugün verimli bahçelere dönüşürken elde edilen ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Haftası kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin öne çıkan buluşmalarından biri ise 29 Ağustos Cumartesi günü Silifke Göksu Park Meydanı'nda gerçekleştirilecek Onur Akın konseri olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Mut, Gözne ve Mersin merkezde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle zaferin coşkusu tüm kentte yaşanacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

çok 90'lı yıllarda şarkı söylemiş isimlerle yapılan röportajlara baktığımızda 90'ların duygularının daha saf, fütursuz olduğunu söyleyenler oluyordu. Hem dinleyiciler öyle düşünüyoruz aslında, hem de yorumcular. Fütursuz demişken Asya'nın Uçtum Seninle şarkısı da tam da bir aşk şarkısı değil midir? Gökhan Özen'le devam ediyoruz. Retro'dasınız, şarkımızsa tabiri caizse.

Soner'e rica, yüreğime ektim seni. Günün de son şarkılarından bir tanesiydi. Kapanış şarkımız da Deniz Seki'ye ait olacak. 70'li yıllardan çok keyifli bir Gökben cover'ını seslendirecek. Aşk dediğin laftır. Hoşçakalın. Aşk dediğin...

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı ortaya çıktı dedi. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerimiz 250 milyar liralık finansman paketine 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak.
1: Spor.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolar. 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 20

0: Doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin kesin zafere ulaştığı, Cumhuriyetimize giden yolu açan tarihi dönüm noktalarından biridir. Bir millet ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün de Cumhuriyetimizin temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve toplumsal dayanışmaya sahip çıkarak, aklın ve bilimin rehberliğinde üreten, adil ve çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği muasır medeniyet hedefinin en güçlü gereğidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle alıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gülnar'da yol ağını hızla güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullandığı deforme olmuş yol yenilerek kullanıma açtı. Büyükşehir ekipleri yapılan yoğun çalışmalarla 8 kilometrelik yolun genişliğini 3 metreden 10 metreye çıkarmayı başardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İncir fidanı dağıtımı projesi kapsamında Tarsuslu üreticilere dağıtılan Mersin siyah incir fidanları bugün verimli bahçelere dönüşürken elde edilen ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Haftası kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin öne çıkan buluşmalarından biri ise 29 Ağustos Cumartesi günü Silifke Göksu Park Meydanı'nda gerçekleştirilecek Onur Akın konseri olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Mut, Gözne ve Mersin merkezde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Zafer'in coşkusu tüm kentte yaşanacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

ışığına büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

0: Bugün 28 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Hatay'dan yola çıkan yolcu otobüsü Mersin'de seyir halindeyken yandı. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yangında yaralanan olmadı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.sü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde yağış var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden

0: yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayaliniz

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.
5: Son 2 3

günü de atlattıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi. Neden? Çünkü hafta sonuna o kadar yaklaştık ki böyle dinleneceğiz. Güzel belki aile kahvaltısı yapacağız. Belki arkadaşlarla buluşacağız. Bence bunları düşünürsek gün biraz daha çabuk biter. 28 Ağustos 2026 güzel bir cuma günü. Ve bu güzel cuma gününde sizlere en güzel şarkıları dinletmeye çok niyetliyim. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Hoş geldiniz.

bugün size ilişkileri anlatacağım. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için iki kişi arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı dersiniz? Bilim insanlarına göre çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça ayrılık ihtimali de artıyormuş meğer. Detaylarından bahsetmek istiyorum şarkıların hemen sonrasında. Baba.

0: şehirde yalandan, ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan, yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa faktörüm yine kameranda, senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Gül Günegül'le de bugün ilişkileri anlatacağımı söylemiştim size. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki düşünün. İki insan arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı diye sormuştum hatırlarsanız. Pek çok insan için aslında böyle romantik ilişkilerde insanların yaşları veya aralardaki yaş farkı anlamsız rakamlardan ibarettir, değil mi? Ama bu bazıları için oldukça hassas ve dikkat edilmesi gereken de bir konudur. İnsanlar çok çeşitli, tabii ki düşünceleri de öyle. Çok sayıdaki insan iki sevgili arasındaki yaş farkının belirli sınırlar arasında olması gerektiğine inanıyor. İşte bu nedenle ideal bir ilişki için çiftler arasındaki yaş farkının ne kadar olması gerektiği konusu da uzun yıllardır büyük bir tartışma konusu. Elbette hani ilişkilerde insanlar arasındaki yaş farkından çok daha önemli konular var. Sevgi var, dürüstlük var, sadakat var, saygı var. Bu saydıklarım bu hususlardan sadece bazıları. Ama tabii bilimin ilişkilerdeki ideal yaş farkı ile ilgili söyleyecekleri de var. Merak ediyorsanız biraz detay vermek istiyorum. Çiftler arasındaki ideal yaş farkı hakkındaki tartışmalar yıllardır devam ediyor demiştik. Çünkü bu konu hakkında herkesin kendisine göre bir fikri var. Yine de tabii pek çok toplumda çiftler arasındaki ideal yaş farkının belirli sınırlar aralığında olması da bekleniyor. Hatta bu konuda pek çok toplumda oldukça yaygın olarak kabul gören bir kural bile var. Yaşın yarısı artı 7 kuralı. Buna göre bir kadın veya erkek en fazla kendi yarı yaşından 7 yaş büyük birisiyle olmalı. Mesela 30 yaşındaki bir insan en az 22 yaşındaki birisiyle birlikte olmalı. Elbette hani bu kuralın herhangi bir bilimsel dayanağının olmadığını da belirtmem gerekiyor. Ama yine de yaşın yarısı artı 7 kuralı pek çok toplumun çiftler arasındaki yaş farkı hakkındaki düşüncelerini yansıtması bakımından da oldukça önemli. İşte tam bu noktada Amerika'da konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapılmış. İki güzel şarkı dinleteyim, hemen detaylarıyla anlatmam.

uzun ömürlü ve sağlıklı ilişkiler için eşler arasındaki yaş farkını konuşuyorduk. Amerika'da konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldığını söylemiştim hatırlarsanız. 3000 kişinin katıldığı bu araştırmaya göre çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar yükseliyor. Mesela aralarında 5 yaş fark olan çiftlerin ayrılma olasılığı aynı yaştaki çiftlere göre %18 daha fazla. Aralarında 20 yaş bulunan çiftlerin ise ayrılma olasılıkları %95'lerde. Tabii her ilişki kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip biliyorsunuz ama bilim ideal yaş farkı konusundaki görüşleriyle uzun süreli ve sağlıklı ilişkilerin artmasına katkı sağlayabilir diyebiliriz. Buna göre uzun süreli romantik bir ilişki için iki kişi arasındaki yaş farkı 1 olmalı. Çünkü bu çiftlerin ayrılık ihtimalleri %3'lerde kalmış. Sorgulayın bakalım ilişkinizi. Sizin aranızdaki yaş farkı kaç? Eğer fazlaca sayılar varsa arada bilim insanları neredeyse her durum ve zamanda işe yarayacak ilginç bir flört yöntemi bulmuş. Bundan da bahsedeyim isterim. Şarkıların hemen sonrasında birlikte

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071. yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin kesin zafere ulaştığı, Cumhuriyetimize giden yolu açan tarihi dönüm noktalarından biridir. Bir millet ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün de Cumhuriyetimizin temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve toplumsal dayanışmaya sahip çıkarak, aklın ve bilimin rehberliğinde üreten, adil ve çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği muasır medeniyet hedefinin en güçlü gereğidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle alıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gülnar'da yol ağını hızla güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullandığı deforme olmuş yol yenilerek kullanıma açtı. Büyükşehir ekipleri yapılan yoğun çalışmalarla 8 kilometrenin yolun genişliğini 3 metreden 10 metreye çıkarmayı başardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. İncir fidanı dağıtımı projesi kapsamında Tarsuslu üreticilere dağıtılan Mersin siyah incir fidanları bugün verimli bahçelere dönüşürken elde edilen ürünler yurt dışına ihraç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Haftası kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin öne çıkan buluşmalarından biri ise 29 Ağustos Cumartesi günü Silifke Göksu Park Meydanı'nda gerçekleştirilecek Onur Akın konseri olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Mut, Gözne ve Mersin merkezde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Zafer'in coşkusu tüm kentte yaşanacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Haberlerin detaylarına MersinBel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. Bilim insanları neredeyse her durum ve zamanda işe yarayacak yeni bir flört yöntemi buldu demiştim hatırlarsanız. Şimdi romantik ilişkiler aslında birçok insanın hayatını şekillendiriyor ve duygusal anlamda her şeyin de merkezinde yer alıyor biliyorsunuz. İlişki iyi değilse bu işe de yansıyor, normal hayata da yansıyor, insanın duygu durumuna da yansıyor. Flört süreci de neredeyse tüm insanlara böyle mutluluk ve heyecan sağlıyor. Biz bunu da biliyoruz. Biriyle böyle flört etmeye başladığınızda karşı tarafı etkilemeye çalışırsınız değil mi? Eğer arada bir kıvılcım olursa beraberlik için her iki kişi de adım atar. Ama aslında bu süreçte yakınlık sağlamak sanıldığı kadar kolay değil diyor uzmanlar. Şimdiye kadar konuyla ilgili sayısız araştırmalar yapılmış elbette. En son Amerika ve Norveç'ten bilim insanları neredeyse her durum ve zamanda işe yarayacak flört şeklini bulmak için bir araştırma yapıyorlar. Sonuç olarak heteroseksüel ilişkiler arasında öne çıkan en ideal flört etme yöntemi de belirlenmiş. Detayları merak ediyorsanız hemen bu anketten bahsedeyim size. Bilim insanları en ideal flört yöntemini belirlemek için Norveç'te 415 ve Amerika'da 577 kişiyle bir anket yapıyor. Hakemli bir bilimsel dergide yayınlanıyor bu arada bu araştırmanın sonuçları ve buna göre flört sürecinde en etkili stratejinin mizah olduğu ortaya çıkıyor. Mizah olgusu her iki cinsiyet için de etkili bir yöntem olarak gösterilmiş. Özellikle erkekler ve uzun soluklu bir ilişki arayanlar için en faydalı stratejinin mizah olduğunun altı çiziliyor. Benden söylemesi. Eğer komik bir insansanız zaten 1-0 öndesiniz. Öte yandan mizahın böyle kısa süreli ilişki arayan insanlar için etkili bir yöntem olmadığı da tespit edilmiş. Onu da altını çizmek isterim. Araştırmanın bulguları her iki ülkede de benzer sonuçlar gösteriyor. İşte bu nedenle araştırma ekibi flörtün büyük ölçüde evrensel olduğunu iddia ediyorlar. Son olarak uzmanlar sadece komik olmak değil aynı zamanda karşınızdaki insana da komik olduğunuzu hissettirmeniz gerektiğini belirtiyorlar. Bu da bir tüy olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Bugün ilişkileri konuşuyoruz. Biraz da bir insanı çekici bulmamızın nedenlerini açıklamak istiyorum size. Bilimsel gerçeklikler var bunlarla alakalı çünkü. Günümüzde kozmetik sektörünün, işte dizilerin, filmlerin, reklamların ya da modacıların ya da bunlar gibi şeylerin sürekli pompalamaya çalıştığı son derece yüzeysel bir güzellik, cazibe, çekicilik ve bunlar gibi şeylerin bombardımanı altındayız, değil mi? Farkında olmasak da, istemesek de bunların etkisi altında mutlaka kalıyoruz. Ama beynimiz kendi bildiğini yapmaya da devam ediyor bu arada. Her ne kadar siz ona farklı bilgiler girmeye çalışıyor olsanız da geçmişten bu yana yerleşmiş olan algılarını kırmaya bazen pek gücümüz galiba yetmeyebiliyor. İşte şimdi size insanları birbirine çeken, onların birbirinden hoşlanmasını sağlayan gerçek şeylerin neler olduğunu açıklamak istiyorum bilim ışığında. Belki de ben bunları anlattıktan sonra beyninize format atmayı deneyebilirsiniz. Biliyor muydunuz? Erkekler kemik yapısı annelerinin kemik yapısıyla benzerlik gösteren kadınları çok daha çekici buluyorlar. Araştırmacılar bunu şöyle açıklamışlar. Yetişkinliğimizde hoşlandığımız yüzler çocukken en sık gördüğümüz ve sevdiğimiz yüzün kopyası olabiliyor. Kadınlar sakallı erkeklerin biyolojik ve sosyal niteliklerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorlar ve eş seçiminde buna önem veriyorlar. Beyefendiler, bu da kulağınıza küpe olsun. Ayrıca sakallı erkeklerin çok daha erkeksi, fiziksel olarak da çok daha çekici bulunduğu da araştırmalarla kanıtlanmış. Online çöp çatan sitelerinden de bahsedeyim size. Onlar üzerinden yapılan bir araştırmaya göre kadınlar erkeklerin boyunu, erkeklerse kadınların kilosunu merak ediyor. Yine araştırmalara göre birinin çekici olup olmadığını değerlendirirken beynimiz ırk ya da kültür gibi bazı olguları dikkate almıyor. Ama tabii çekicilik çok da subjektif bir şey değil biliyorsunuz. Elimizde olmadan bir takım evrensel kriterleri de dikkate alıyoruz. Yine yapılan araştırmalarda kadınların yumurtlama dönemlerinde böyle kaslı, daha erkeksi görünen erkeklerden hoşlandığı gözlemlenmiş ama diğer zamanlarda tercihleri daha sosyal, daha anlayışlı, daha özellikli erkeklerden yana olmuş. Dünya geneline baktığımızda insanlar daha çekici görünmek için yılda 200 milyar dolar harcıyor. Bunun içinde kilo verme programları var, kozmetik ürünler var, saç ve cilt bakımı var, parfüm var, estetik ameliyatlar var, var da var. Peki kadınların gençlere nazaran olgun erkekleri daha çok çekici bulduğunu biliyor muydunuz? Araştırmacılar bunun sebebini olgun erkeklerin bir eş, bir baba olma konusunda daha deneyimli ve donanımlı ve hayatlarını yoluna koymuş olmaları olarak açıklamışlar. Devam edeceğiz iki güzel şarkının hemen sonrasında.

0: olsun.
1: Gül Güne Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. Bir insanı çekici bulmamızın nedenlerini açıklayan bilimsel gerçekleri anlatıyordum size. Yapılan araştırmada olgun erkekler genç kadınları daha çekici buluyormuş. Bu çok da şaşırtıcı değil, değil mi? Sebebinden biraz bahsedeyim size. Yaşlandıkça kadının üreme kabiliyetinin düşüyor olmasıymış meğer. Her ne kadar hani dış güzellik önemli değil denir ya, 37 farklı ülkede 10 binden fazla erkek arasında gerçekleştirilen bir araştırma var. Buna göre kadının dış güzelliği neredeyse her erkeğin listesinde birinci sırada. Yine dış güzelliğin ne kadar önemli olduğunun farkına ilk varan kişi Aristo olmuş. Kendisi güzellik dünyanın en iyi referans mektubundan daha etkilidir diyerek düşüncelerini ifade etmiş. Haber yapımcılarının çekici insanların haberlerini yapmakta çok daha hevesli olduğunu biliyor muydunuz peki? Yani aslında güzelseniz ya da yakışıklıysanız haber değeriniz sıradan birine nazaran çok daha fazla. Çocuklara geldiğimizde fiziki çekicilik genellikle daha akıllı ve arkadaş canlısı olmanızla alakalı görünüyor. Başka özellikler çocukların pek dikkatini çekmiyor. Siyasete baktığımızda da ilginç sonuçlar karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalarda çekici politikacıların diğerlerine nazaran daha çok haber olduğu görülmüş. Fiziki olarak çekici insanlar kendileriyle aynı işi yapan diğer meslektaşlarından çok daha yüksek maaş alıyorlar, biliyor muydunuz? Buna güzellik sapması adı verilmiş. Böyle de bir ismi bile var. Buna karşın son derece çekici kadınların yaptıkları işin gerekliliklerini yerine getirme becerilerinin daha az olduğu da düşünülüyor. Yine yapılan başka bir araştırmada öğretmenler fiziki güzelliği ortalamadan daha yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olmasını bekliyorlarmış. Bu durum onların daha az ceza ve daha yüksek notlar almasına da yol açıyormuş.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı, bu topraklarda hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve tarihi adımlara devam ediyoruz. Asırlık teselesini inşallah kalıcı topraklar, bir annenin ağlamadığı, bir evladın baba hasreti yanıp tutuşmadığı Türkiye'yi eliyle kur devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin gazilerin babasız baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bugün 208 Yükseköğretim Kurumu'nun yaklaşık 187 bin akademisyeninin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir dedi. Nepal'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı.

0: sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 05.

0: 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü
5: her zaman her yerde.

0: Bugün ilişkileri konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Söz konusu güzellik olduğunda hemen kadınlar akla gelir değil mi? Ama aslında modern dünyanın güzellik standartları yalnızca kadınları değil erkekleri de etkiliyor. Şimdi de size Hindistan'dan Avustralya'ya kadar farklı ülkelerde nasıl erkekler çekici bulunuyor bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi konu güzellik standartları olduğunda kadınların üzerindeki baskıyı defalarca aslında dile getirdik programlarda. Benzer bir şekilde erkekler de toplumun güzellik standartlarından muzdaripler. İdeal bir erkeğin nasıl görünmesi gerektiği ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor biliyorsunuz. Tıpkı kadınlar gibi. Erkekler de daha çekici görünmek için ufak dokunuşlar yaptırmaya başladılar. Mesela Amerika ve Kanada ile başlamak isterim. People dergisine göre son 3 yılın en çekici erkekleri kaslı ve güçlü bir vücuda sahip ve kusursuz bir tenede ayrıca. Bununla birlikte son yıllarda özellikle de genç nesil arasında androjen görünümlü erkeklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Hindistan'a baktığımızda yapılan anketlere göre Hindistan'ın en çekici erkekleri belirlenmiş. Amerikan var mesela listede. Hindistan'daki güzellik standartlarında biliyorsunuz her zaman açık bir ten rengine sahip olmak listenin en başındadır. Uzun boylu olmak, kaslı olmak ve dolgun saçlara sahip olmak diye de sıralayabilirim listenin geri kalanını. Zira televizyonda sık sık gördüğümüz Hintli aktörler de artık biliyorsunuz bu kriterlere uymaya başladılar. İngiltere'ye baktığımızda bunu güzellik standartları olduğunda genelde erkeklerin atletik yapılı olması bekleniyor. Kahverengi göz, kısa saç ve kirli sakallar genelde listenin en başına yerleşiyor. İngiltere halkı sakallı erkekleri sakalsız erkeklere göre çok daha çekici buluyor. Filipin halkına baktığımızda da artık maço bir görünüm yerine daha güzel bir görünüm için bakım yaptıran erkeklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ek olarak erkeklerin böyle koyu saçlı olması, uzun boylu olması ve açık bir ten rengine sahip olması da elbette ilgi çekiyor. İki güzel şarkı dinleteceğim size. Birlikteyiz sonrasında.
1: Buluşun.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz bugün de. Günümüz ilişkilerini konuşuyoruz. Dijital çağın etkisiyle birlikte daha önce görülmemiş karmaşıklıklar ve dinamiklerle şekilleniyorlar biliyorsunuz. İnsanlar iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla ilişkilerini farklı şekillerde yönetmeye başladılar ve bu süreçte tabii ki yeni terimler de ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda size işte gaslighting'den, love bombing'den falan bahsetmiştim. İşte bir de bunların bilinmeyenleri var. Bu terimlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Yeni hayatımıza girmiş terimler bunlar. Cushioning'i biliyor musunuz bilmiyorum. Yedekteki güvenlik ağı olarak çevrilmiş Türkçe'ye. Bir ilişkinin sona ermesi durumunda yedekte birden fazla potansiyel insan bulundurmak. Cushioning olarak tanımlanıyor. Aslında bu durum kişinin mevcut ilişkisinin sona erme ihtimaline karşı hazırlıklı olma çabası da diyebiliriz. Ya da yedekli gitme. Yani kişi mevcut ilişkisi sırasında başka potansiyel insanlarla iletişimde kalarak ilişki sona erdiğinde hemen kendine yeni bir ilişkiye başlayabilme imkanı yaratıyor. Duygusal bir güvenlik ağı oluşturuyor bu sistem ve yalnız kalma korkusunu azaltıyor diyor uzmanlar. Ama tabii bu durum mevcut ilişkiye olan bağlılığı sorgulatırken etik açıdan tartışmalara da neden olabilirmiş gibi geliyor bize. Bir de stalking var. Tam anlamıyla bir kişinin sevgilisini, arkadaşları veya aile ile tanıştırmaktan kaçınarak ilişkiyi gizli tutması olarak açıklanıyor. Bu durumda terim aslında bir sığınak anlamına geliyor. Kişinin karşısındaki insanı arkadaşlarıyla veya ailesiyle tanıştırmaktan kaçınarak ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınmasını engellediği bir sığınak olarak da düşünebilirsiniz. Stalking genellikle ilişkinin geleceği hakkında ciddi düşünceleri olmadığı veya partnerin sosyal çevrede onaylanmadığı durumlarda görülebiliyor. İki güzel şarkının sonrasında daha fazlasını da konuşacağız elbette.

Gülgüne Gül'le de bugün ilişkileri konuşuyoruz. Submarining diye bir şey hiç duymuş muydunuz? Programın en başında demiştim ki günümüz ilişkileri dijital çağın etkisiyle birlikte daha önce görülmemiş karmaşıklıklarla şekillenmeye devam ediyor. İnsanlar iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla ilişkilerini farklı farklı şekilde yönetmeye başladılar. İşte submarining dediğimiz kavram da bunlardan bir tanesi. Bir kişinin ilişkiden tamamen kaybolup hiçbir açıklama yapmadan aylar veya yıllar sonra geri dönmesi olarak ifade ediliyor. Bu kişi geri döndüğünde sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandığından gerçekten insanı dehşete düşürebilecek düzeye ulaşıyor. Ama yok, ben her şeye alıştım, hiç de dehşete kapılmadım diyorsanız bir de size orbiting kavramından bahsedeyim. Son zamanlarda en çok kullanılan terimlerden bir tanesi. Bir kişinin sosyal medyada sürekli olarak başka bir kişinin paylaşımlarını takip etmesi ve beğenmesi ama doğrudan iletişim kurmaktan kaçınması anlamına geliyor. Bu davranışta kişi ilgi gösterdiği kişiyi radarında tutuyor. Onun hayatındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor ama bu durum karşı tarafta kafa karışıklığına ve belirsizliğe yol açıyor. Sürekli hikayelerime bakıyor ama neden acaba yazmıyor diye böyle kafa kurcalamaya bu soru devam ediyor. Son olarak size paper clipping'den de bahsedeyim. Ghosting yaptıktan sonra ara sıra geri dönüp küçük ilgi göstererek kişinin aklını karıştırmaya paper clipping deniyor. Paper clipping yapan kişinin tamamen kaybolmak yerine böyle zaman zaman ortaya çıkarak karşı tarafın duygusal durumunu kontrol altında tutma isteğini gösteriyor. Geçtiğimiz programların bir tanesinde şöyle söylemiştim. 8 milyardan fazla kişi var dünyada. Bu kadar insan varken kafanızı bu kadar karıştırıp hayatınızı allak bullak eden insanlarla gerçekten ne işiniz var? Boş verin sizi taktik yapan insanları. İlişki dediğimiz şey insanı mutlu etmeye yarar. Kimin yanında mutluysanız, kimin yanında rahatsanız ve size yalan söylemediğini düşünüyorsanız, sizi sevdiğini düşünüyorsanız lütfen onunla yolunuza devam edin. Bu kavramları da ben hiç anlatmamışım farz edin. Ama yine de aklınızın bir köşesinde bulundurun tabii. Kim taktik yapıyor, kim yapmıyor bilmek lazım, anlamak lazım değil mi? İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Hanım.
1: Gürgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız iyice azaldı. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Bugün olabildiğince ilişkileri anlatmaya çalıştım size. Şimdi romantik ilişkiler söz konusu olduğunda bir de bunların sonu vardır ya. İnsanı duygusal açıdan kritik bir döneme sokan sonlar. İşte bu dönemde doğru adımlar atılmazsa duygusal iyileşme geç başlıyormuş ve yeni bitmiş ilişkinin etkisinden çıkmakta zorlaşıyormuş. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Son zamanlarda bahsi geçen doğru adımlardan bir tanesi de ayrılık sonrası 30 gün kuralı. Bunu birazcık anlatmak istiyorum size. Ayrılık sonrası 30 gün kuralı ne derseniz, bir romantik ilişki bittikten sonra her iki tarafında birbirinden uzak durması gerektiğini savunan bir kavram bu. Bu kurala göre tarafların 30 gün boyunca birbirleriyle iletişime geçmemesi, işte sosyal medyadan takipleşmemesi ve herhangi bir yolla birbirleri hakkında haber almaması gerekiyor. Bunlara ek olarak bu süreç esnasında her iki tarafında sadece kendisine vakit ayırması, duygularını fark etmeye çalışması ve yeni bir hayat için harekete geçmesi büyük de bir önem taşıyor. İnsanlar bu kural aracılığıyla ilişkilerinin sonlanışını daha rahat bir şekilde kabul edebiliyorlarmış. Ayrıca bu kuralla duygusal açıdan toparlanma süreci de daha hızlanıyormuş. Bu kural herhangi bir bilimsel veriyle desteklenmiyor bu arada ama psikoloji dünyasında önerilen bir kavram. Bazı uzmanlar bir ilişki bittikten kısa bir süre sonra bu bitişi kabullenmenin ve karşı taraftan uzaklaşmanın duygusal yaralanmayı en aza indirdiğini de belirtiyorlar. Bu kural belirli bir zaman dilimiyle karşımıza çıkıyor ama kişilerin ayrılık sonrası toparlanma süreci değişkenlik gösterir biliyorsunuz. Bazı insanlar 30 günden fazla sürede duygusal açıdan kendisini daha iyi hissederken bazı insanlar da 30 günden daha kısa bir sürede toparlanabiliyor. İşte bu nedenle bu kuralın içerdiği sürenin herkese tam anlamıyla iyi geleceğini söyleyemiyoruz. Eğer bir insan 30 gün kuralını uyguladıktan sonra tam anlamıyla duygusal rahatlığa kavuşamadığını düşünüyorsa tabii ki bu süreyi biraz daha arttırabilir. Bu kişiden kişiye değişiklik gösteren bir şey. Zaten biliyorsunuz 21 günden sonra alışkanlık kazanılıyor ya bazı şeylerde. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Genelde böyle ayrıldıktan sonra eski sevgiliyle iletişim kurmak pek çok insan için gereksiz dramalara ve karmaşıklıklara yol açabiliyor. İşte bu yüzden iletişim kesmek aslında bu tarz durumların önüne geçmek için de en ideal yollardan bir tanesi.

Konuşmalara doyamadığım bir programın daha sonuna geldim maalesef. Yarın diyemiyorum ama hafta başında biliyorsunuz sizi burada bekliyorum. O zaman hafta başına kadar kendinize çok iyi bakın. Hafta sonu güzelce dinlenin. Güzel planlar yapın. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olun. Bol bol kahkaha atmayı da lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.

0: Güngül'le, Gülgün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo Ülkü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
12: Hayalinizdeki

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme. Hoş bir gülüşünle bir kadeh şarap ver. Dünya güzelim Meysun Hanım, sen gitme.

taze yüzünle. Nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

0: sana ağladım.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.